te tira, ia tumu te oe, ia tumu te oe. Tire te tane mai, te tane te uro.